0: Tamam.
1: Evet.
0: İkinci kıymet hesabından başlayacak. Bir şey yapacak. Tamam.